Hundebaşmaya netkado şmoh Teytey malkuta Nekhoyit viyana haykana Dbaşmaya bahar Havlan lahmat sunkanan yoman Vashboklan havbeyn vaktahin Aykana da khalnan şuakhan khaybeyn Vela tahlan velisuna Ela patsan bish Ve tod lahem malkuta Vahayla vateş kurta